0: Vay. Fancy.
1: Merhabalar, adım Hakan ve ben Türkiye'denim. Şu anda Tiba Radio'yu dinliyorsunuz. Tiba Radio, kırsaldaki sesiniz.